0: La bubu.
1: Ok, ok. La bubu. La bubu.
0: I have the one and only.
1: La bubu, la bubu.
0: Le
1: bubu.